Gerçekten normalanmadığı mücadele. Yol anlamında aşkta. O billet radyo informasyonu şu hoca mı dedi mi dedi. Dedi ama informasyonu. İsmi natürlü bir şey. İsmi natürlü. Yok. Lass euch einfach mal.